Sakin cebi bak bak dedi maksar. Hadi kalk sar başa aksak dedi maksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çuğ kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey! Hey! Tüm sokaklar arkamda durur. Hey! Hey! Ben yazarım, alem kudurur. Hey! Hey! Gücü yeten varsa

alamıyorum sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda durur.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan ve çok güzel bir pazartesi gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Türk popundan en iyi, dinleyen ve yeni haberlerimiz var. Hoş geldiniz.

Bir zamanlar pembe krampon giyen futbolcuya herkes dönüp bakardı, hatırlıyor musunuz? Şimdi dönüp bakmayan kalmadı çünkü neredeyse herkes pembe giyiyor. Eskiden futbol dünyasında siyah krampon ciddiyet demekti. Sonra beyaz geldi, neon geldi. Şimdi ise futbolcular adeta Barbie Dream Team gibi sahaya çıkıyorlar. Uzmanlara göre bunun iki nedeni var. Birincisi görünür olmak. Sahada kameralar arasında beni fark edin demenin en hızlı yolu artık fosforlu pembe. İkincisi ise sosyal medya etkisi. Çünkü artık futbol sadece 90 dakika değil. Aynı zamanda Instagram postu, TikTok videosu, forma krampon kombinasyonu işi. Spor markaları da bu akımı çok seviyorlar.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Avrupa'da yeni bir göç dalgası var ama bu kez bavulları toplayanlar öğrenciler değil. Milyonerler. Yeni rapora göre zenginler artık yaşamak için özellikle İtalya, Yunanistan ve İsveç'i tercih ediyormuş. Çünkü manzara şahane, vergi avantajları da cazip, hayat temposu da mis seviyesinde. Yani milyonerler sabah Londra'da yağmuru uyanıp şöyle diyor olabilirler. En iyisi İsviçre Gölü manzaralı bir kahvaltıya geçeyim. Eylem, neden bunları bana anlatıyorsun diyorsunuz değil mi? Bilelim yani.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evi sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli yatırım değerini buluşturabiliriz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

90 GTU ülkeleri sıraladık. Bir başka detay daha var. Eskiden insanlar sadece tatil için Akdeniz'e giderdi. Şimdi milyonerler tamamen taşınıyorlar. Yani o Ege kıyılarında gördüğümüz lüks teknelerin bazıları sadece yazlık değil, bildiğiniz mobil ofis olabilir yani. Öyle bir ihtimal var.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

bazen evdeki eşyalara, eski eşyalara atmayalım lazım olur denir ya. İşte tam olarak bununla ilgili bir haber. Tam 200 yıl boyunca bahçede saksı olarak kullanılan bir taş parçası düşünün. Meğer kendisi antik bir Roma hazinesiymiş. Uzmanlar inceleyince ortaya çıktı ki bu eser milattan sonra 3. yüzyıldan kalma gerçek bir Roma lahtinin günümüze ulaşan son parçasıymış. Pes yahu, 200 yıldır fark etmediniz mi? İnsanlar yıllar içine çiçek ekip sulamışlar. Düşünsenize, evdeki saksıları kontrol etme zamanı geldi sevgili dinleyenler.

problem valiz değil. Bedenin hala başka ülkede yaşaması olabilir. Özellikle uzun uçuşlardan sonra yaşanan o meşhur jet lag için uzmanlardan hayat kurtaran öneriler var. Uzmanlara göre uçuş öncesinde uyku düzeni yavaş yavaş yeni saat dilimini ayarlamak büyük fark yaratıyormuş. Bol su içmek, ışık almak ve mümkün olduğunca yeni ülkenin saatine göre hareket etmek de aslında toparlamayı hızlandırıyor. Yani sabah 10'da Roma sokaklarında dolaşıp ben neden gözlerimi açık tutamıyorum diyorsanız sorun sizde değil, beyniniz hala gece 3 sanıyor olabilir.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Uzaylılar gerçekten var mı? Bilim insanları diyor ki olabilir. Ama kapıyı çalıp dünyaya gelmeleri o kadar da kolay değil. Niye derseniz, birinci sebep uzay inanılmaz büyük. Yani filmlerdeki gibi şöyle bir uğrayalım dünyaya mesafesi değil. Galaksiler arası yolculuk resmen kozmik bir maraton. İkinci sebepse enerji meselesi. Yıldızlar arası seyahat için gereken enerji miktarı o kadar yüksek ki biz hala telefon şarjı %5 olunca panik yaşıyoruz. Yani bir onları düşünün. Üçüncü sebep, belki de bence en ilginci, dünya atmosferi uzaylılar için zehirli olabilir. Yani biz hoş geldiniz derken onlar muhtemelen camı açın lütfen nefes alamıyoruz diyebilirler. Uzaylılar her an gelebilir diye bekliyoruz. Bilim insanları diyor ki önce navigasyonda Samanyolu bulmaları lazım.

Tire Hayat'tan bayağıdır onunla ilgili konuşmuyorduk değil mi? Bilim insanlarına göre bu yıldız arası kuyruklu yıldız tam 12 milyar yaşında olabilirmiş. Yani düşünün, dünya daha ortada yokken, bizim mahallede daha samanyolu yokken bu yıldız uzayda tur atıyor diyor bilim insanları. Üstelik güneş sisteminden neredeyse 3 kat daha yaşlı. Adeta evrenin E vitamini gibi yıllara meydan okuyor, hala ışıl ışıl geziyor. Uzayın en yaşlı gezgini.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bir günde ne kadar su içmemiz gerektiğini gerçekten biliyor musunuz? Çoğu insan için her gün yaklaşık 4 ila 6 bardak su içmek yeterli olabiliyor. Peki su tüketim miktarının kişiden kişiye değiştiğini söyleseydim, gerçekten hepimize göre farklılıklar var. Özellikle de yaşlı olan yetişkinler yeterince su içmiyor. Sağlıklı kalmak için ne kadar içmeliyiz derseniz bunu ayrıca araştırın belki ama sağlıklı bir birey için günlük ortalama su miktarı erkekler için yaklaşık 15,5 su bardağı. Kadınlar içinse yaklaşık 11,5 su bardağı. Kahve, çay, meyve suyu, meyve ve sebze gibi diğer sıvı kaynakların tüketilmesine bağlı olarak bu sayı ya düşüyor ya da yükseliyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli ve yatırım değerini buluşturduğunuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Bir şüpheli, Tayland'a polis ekipleri kendilerine defalarca ısıran yaramaz bir kediyi resmen sabıkalı ilan etmişler. Miniğin karakolda önce sabıka fotoğrafı çekilmiş. Ardından da pati izi alınmış. Polisler bile olay karşısında kahkahaya boğulmuş durumda. Muhtemelen suç dosyası şöyle olabilir: aşırı sevimlilik, kamu görevlisini ısırma, ton balığı gasp şüphesi.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Evet, bu hafta da gerçekten çok güzel kedi haberleri var. Can dostlarımız bizi gülümsetmeye devam ediyorlar. Dünyanın dört bir yanında objektifine kedileri taşıyan ünlü bir kedi fotoğrafçısı rotasını bu kez bizim ülkemize, İstanbul'a çevirmiş ve ortaya tam anlamıyla kartpostallık görüntüler çıkmış. Martı sesleri, tarihi sokaklar, eski taş merdivenler ve bütün o manzaranın başrolünde tabii ki İstanbul'un kedileri var. Kimi Galata'da, kimi vapur iskelesinde. Fotoğraflara bakınca insanın aklından tek bir cümle geçiyor. İstanbul'a ve özellikle bence Foça'ya kediler çok yakışıyor.

Karnavalın sonuna geldik tüm dinleyenlerime. Çok güzel bir pazartesi günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta hafta içerisinde her gün olduğu gibi ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evi sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli çiftçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli yatırım değerini buluşturduğunuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

0: Doğanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En kolay yolu özgün nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, bir sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli çiftçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli ve yatırım değerini buluşturduğunuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konfor, bir sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evi sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli büyütçülük ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli yatırım değerini buluşturduğunuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Pazartesinin hayatın hayatın hepiniz hoş geldiniz. Pazartesi günü olacağınız şarkılar ve pazartesi günü olacağınız haberlerle ben Rayna mikrofon başındayım. Gündemden biraz uzaklaştıracağım ama aynı zamanda haberdar olacağız. Bazen bir tekrar edeceğiz. Yine hayatın birlikte yakalayacağız. Ben Rayna mikrofon başındayım. Yine bir keyifli program hayatın başlıyor.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Eskiden yaşadığımız bazı durumların bir yoktu. Günlük koşullarında yaşadığımız her durum bir var. Mesela dikkat eksikliği. Bizim zamanımızda farklı şeyler söylenirdi dikkat eksikliği olanlara. Çok da önemsenmezdi ama işte o zamanında çok önemsenmeyen dikkat eksiklikleri günlük hayatta, iş hayatında, ilişkilerde bazı sıkıntılar ortaya çıkartabiliyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yetişkinin iş, eğitim, sosyal hayatını ciddi şekilde etkileyebiliyor diyor uzmanlar. Kısa süreli ilgi çekici aktivitelere odaklanabilirsiniz ama toplantılar, eğitim, görevlerde ciddi zorluklar yaşayabilirsiniz diyorlar. Mutlaka bir uzmanı başvurun çünkü hiçbir zaman geç kalmış değilsiniz. Daha sonrası için daha geç kalmış olacaksınız. Bu yüzden kendi üzerinizde böyle bazı sıkıntıları hissediyorsanız bir uzmana danışmaktan kendinizi zorlu koymayın diyelim. Pazartesiye başladık. Belki de uzun toplantılar, belki de uzun şeyler, belki de yoğun tatlısı sizi bekliyor. Belki de tatildesiniz ama fark etmez. Tadını çıkartmak istediğiniz güzel bir hafta başladı. Geç kalmayın.

Size de oluyor mu? Böyle kulağım çınlıyor, birisi beni anıyor mutlaka diyorsunuz. Hatta bazen yapıyorum ben. İsim saydığınız vakit hangisini bulursa o isim size anıyordur derler. Bilmiyorum. Kulak çınlamasını farklı şekillerde geçiştirmeye çalışıyoruz ama uzmanlar kulak çınlaması deyip geçiştirmemek lazım diyorlar. Zira bu kulak çınlamasının zaman zaman bazı hastalıkların önemli habercisi olabileceğini söylüyorlar. Bu yüzden kulak çınlaması deyip geçmemek lazım diyorlar. Peki biz o halde bugün kulağınızın pasını silelim. Çınlamalar hala devam ediyorsa siz bunu göz ardı etmeyin.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivan Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, bir sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli çiftçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli yatırım değerini buluşturuyoruz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik.

hep yeni bir hafta başladı. Önümüzde upuzun bir hafta var. Bazı günler daha hızlı, bazı günler daha yavaş geçiyor. Bazen zamanı yetiştiremiyoruz, bazen bol bol vakit ayırıyoruz. Nasıl oluyor da böyle oluyor derseniz, sosyal medya yüzünden. Telefona, tablete, bilgisayara her baktığınız saniye aslında hayatınızı... Bu yüzden biraz daha sosyal medya kısıtlamanın, biraz daha dijital dünyadan uzaklaşıp gerçek dünyayı, gerçek hayatı yaşamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Bugün bir dolu yaşamak için hayatın ritmini ki hayatın anını çıkartın.

Sabah uyandığınızda, uyanırken dinlenmiş hissetmeniz gerekiyor. Uykunuzu aldığınızı hissetmeniz gerekiyor. Gerçi alarmla uyandığınızda bunu hissetmek zor. Misal alarm kurmayın bir gün, kendi kendinizi uyanın. O zaman da dinlenmemiş hissediyorsanız eğer, uzmanlar bunun altında bazı sebepler olabilir ve bu sebeplerden biri de fibromiyalji olabilir diyorlar. Sürekli yorgunluk, uyanılmamak, geçmeyen kas ağrıları fibromiyaljinin sebebi olabilir diyorlar. Tabii doktor değiliz kesinlikle. Ancak bu yapılan araştırmalar sonucunda bu rahatsızlığında böyle belirtiler verebildiğini, ben biliyorsam bu mevzuyu sizin de bilmeniz gerektiğini düşündüğüm için hatırlattım. Sağlıklı bir gün olsun, sağlıklı bir hafta olsun, yaşadığınız her gün güzel olsun. Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler.

Şimdi son yıllarda ahşap kullanımı artmaya başladı. Eşyalarda, özellikle mutfakta bambu kesme tahtaları, ahşap kaşıklar, bambu sunumluklar, tahta sunumluklar, gerçek ağaçtan yapılan sunumluklar, bayılıyorum. Çok güzeller ama bakımı zor. Yani onları o kadar iyi kullanmanız ve kurutmanız gerekiyor ki bir kere kesinlikle bulaşık makinesine atmamak gerekiyor. Mutfakta sıkça kullandığınız ahşap eşyaları temizlemenin oldukça önemli olduğunu söylüyorlar. Evet, sağlıklı, fakat doğru kullanılmadığı sürece içinde fazlasıyla bakteri biriktiriyor. Her zaman su ve sabunla elde yıkamanız gerekiyor. İçiniz biter bitmez mutlaka açık havada kuruması gerekiyor. Böyle temizlediğinizde ahşapların. Aynı zamanda biraz kuru gözükebilir ahşaplar. Biraz mineral yağlarla, hatta ceviz yağı, tunç ya da keten tohumu yağıyla ovalayabilirsiniz diyorlar. Kalıntıları mutlaka sirkeyle temizlemeniz gerektiğini, limon ve karbonatla da kokulara karşı gelebileceğinizi söylüyorlar. Dediğim gibi bulaşık makinesine asla atmayın diyorlar. Bu önemli hatırlatmayı da yaptıktan sonra yeni haftaya başlayabiliriz. Bence bana sorarsanız günlük yaptığımız işlerden daha önemli, zira sağlığımızı etkiliyor.

Sertifikatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

sıcak havalarda genelde yemek yemeyi çok düşünemiyoruz. İnsanın canı istemiyor sıcak havalarda öyle çok ağır yemekler yemek ama hava biraz serinlediği vakit akşam saatlerinde de acaba diye soracağım. Türk yemeklerinin her birinin farklı bir hikayesi var aslında, biliyor musunuz? Türk mutfağının lezzetleri herkesçe kabul edilen bir gerçek ama yemeklerin maharetleri burada bitmiyor. Birbirinin güzel hikayeleriyle her bir tarif farklı bir dünyayı anlatıyor. Misal aşure ayı içerisindeyiz. Aslında farklı dinlerde, farklı isimlerde devam eden bir gelenek. Tufandan sonra karaya ilk ayak basıldığında kalan yiyeceklerle yapılan bir yemeği temsil ediyor aşure. Elbette zamanla eklemelere maruz kalmış. Hatta günün koşullarında çiğ tohumları bile ekleyenler var ama bugün yine de oldukça lezzetli bir karışım olarak geleneksel aşureden uzaklaşmadan geleneğin yerine getirdiğimiz bir ay olsun. Ali bir patlıcan yemeği bilenler bilir mutlaka. Osmanlı mutfağında Yavuz Sultan Selim'in Gaziantep'i ziyareti sırasında ağırlamaktan bir ziyafet veriliyor. Hazırlanan bu yemeği çok beğenen padişahın kim bu yemeği hazırlayan Ali Müzik demesiyle bugünkü adı kazanılmış oluyor. Yani aslında Ali Müzik Ali Müzik'miş. Böyle çok fazla hikaye var. Hepsini anlatmak istiyorum ama bu iki saatin izlemesini aslında Türk mutfağındaki o muhteşem müziklerin birbirinden birer hikayesi var.

Temmuz ayının içerisindeyiz. En sevdiğim mevsimlerden, yaz mevsiminde en sevdiğim aylardan Temmuz'un tadını çıkartıyoruz. Gerçi düşünüyorum Ağustos'u daha mı fazla seviyorum acaba? Mesela ayları sıraladığınızda yaz mevsiminde Ağustos'u, kış mevsiminde en çok ocağı seviyorum. Bahara geldiğimizde ben Eylülcüyüm baharda, ilkbaharda da sanırım biraz Nisancıyım. Siz hangi ayları seversiniz bilmiyorum ama o aylarda tüketilen meyve ve sebzelerle alakalı bana sorarsanız. Peki Temmuz ayında tezgahlarda hangi meyve ve sebzeleri göreceksiniz? Şöyle bir bakalım hangisini tüketmek lazım. Zira hepsini zamanında tüketmek gerekiyor. Avokadonun zamanı diyorlar. Biz avokadoyu hep yiyoruz ama şimdi zamanıymış. Karpuzun zamanı, yaban zamanı bence kayısının zamanı. Yüksek besin değerine sahip kayısı A, B, C, E vitaminleri içeriyor. Demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum deposu yaş olarak tüketildiğinde daha sağlıklı. Bir de kabuğunu ekleyelim. Tabii ki kirazı unutmayalım. Dut ve şeftaliyi de es geçmeden Temmuz'u tamamlayabilirsiniz.

Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Fark ettiniz mi? Aynı evde yaşayıp ama birbirine yabancılaşan o kadar çok çift olmaya başladı ki, çift terapistleri de aynı şeyi söylüyorlar. İlişkilerde yabancılaşmayı sadece bir uzaklaşma hali olarak görmek yerine aslında ilişkinin çağrısı olarak kabul edebilmek gerekir diyorlar. Varsa yaşadığınız böyle bir olay, daha fazla uzatmadan mevzuyu bir terapiste gidebilir, bir destek alabilirsiniz. Zira birbirinize yakın olmanın sadece bedenen yakın olmak değil, ruhen yakın olmak anlamına geldiğini bilmek gerekiyor. Bunun sebebinin ise ben açıkçası sosyal medya olduğunu düşünüyorum. Zira yan yana oturup sürekli telefona, tablete bakan, sürekli başkalarıyla görüşen insanların bedenen yan yana olsalardı ruhen uzakta olduklarını görüyoruz. Aynı evde yaşayıp birbirine yabancılaşan çiftler olmadan önce bence bir arada olmanın tadını çıkartın diyelim. Sevdiklerini tek yanı başınızda, bir bakıyorsunuz gün geliyor, yanı başınızdan gidiveriyorlar. Kıymetini bilmek lazım ama yanınızda varken.

0: sence. 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evi sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli yatırım değerini buluşturduğumuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün de inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi şöyle bir aynaya bakmanızı isteyeceğim sizden. Kendinize iyi bakın derler ya, aynaya bakın, kendinize iyi bakın, yüzünüzdeki kırışıklıklara bakın istiyorum. Çünkü yüzünüzdeki her bir kırışıklığın bir anlamı var aslında. Hani onları ortadan kaldırmak istiyorsunuz ya, hani kırışıklıklar ortadan kalksın, daha genç gözükeyim. Aslında yüzünüzdeki o kırışıklıklar her bir yaşanmışlığın ifadesi olan o kırışıklıklarla daha güzelsiniz ve mutlaka size bir şeyler anlatıyorlar. Bakalım neler anlatıyorlar? Belirgin alın çizgileriniz varsa genelde güneş ışınlarından kaynaklanıyorlar. Kaşları yukarı kaldırdığınız için böyle pekişiyorlar. Genelde alnında kaş bölümünde belirgin çizgileri olanların maceracı, heyecanlı, biraz da renkli ve gergin ifadesine sahip olabileceğini söylüyorlar. Kaz ayağı gözleri kısmaktan oluşur. İçten ve sıklıkla gülen neşeli karakterlerin kaz ayakları daha fazla olurmuş. Burun kanatlarını dudak kenarına doğru yüzüne bir ay kıvrılıyor. Gülme çizgisi olarak birinde iyimser nazik güneş insanları daha fazla olduğunu söylüyorlar. Dudak çizgileri ise dudaklara bilgilerimiz ortaya çıkıyor. Pipet kullanımı, öpücük ıslık çalma gibi durumlarda daha fazla fark ediliyor, haberiniz olsun. İşte her bir kırışıklığınızın farklı farklı anlamıyor ve karakterlerinizi anlatıyorlar. O kırışıklıkları yok etmeyin diye hatırlatmak istedim.

Bugüne kadar defalarca kez nasıl genç kalacağımızdan, nasıl daha sağlıklı olacağımızdan bahsettik değil mi? Araştırmalarda defalarca kez bize bunu anlattılar, evet. Ama hep aynı kapıya çıkıyoruz. Şu vitaminleri bir kontrol ettirin diyor her uzman. Eğer C vitamini nasıl vücudunuzda, özellikle benim daha hızlı yaşlanıyormuş. Yani dış görünüşten ziyade siz zihin... Japonya'da yapılan bu yeni araştırma kendiki C vitamini seviyesi azaldıkça beynin daha hızlı yaşlandığını ortaya çıkartıyor. Kesin kanıt olmasa da diyorlar sağlıklı beslenmek, yaşa bağlı bilişsel gerileme de önemli rol oynuyor. Yani sizi sağlıklı tutuyor. C vitamini cilde de iyi geliyor bu arada. Cilde de dinç gösteriyor, zihni de haberiniz olsun diyelim.

Yepyeni bir hafta başladı. Pazartesinin tadını bu iki saat boyunca çıkarttığımızı düşünüyorum. Günün keyif almak istediğinizde kulağınızı hayatın ritmine çevirin. Günü daha keyifli hale getiren haberlerle, şarkılarla hafta içi her gün hayatın ritmiyle ben Rana yanı başınızdaki radyoda olacağım. Yarın görüşürüz. Bugün güzel olan vakti tamamlanır. Bugünü hoşçakalın diyorum. Tabii ki yarına kadar kendinizi hak ediyorlarsa sevdiklerinize iyi bakın. Yarın

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En kolay yolu nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konfor, bir sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evi sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli çiftçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli yatırım değerini buluşturduğumuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün de inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: biri hain
1: sevgi hafızlık zindanında parmaklıkmış resimler sarar bütün bedenimi hüzün gam keder sarar bütün bedenimi hüzün

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evi sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenin ve yatırım değerini buluşturabiliriz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Yemekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin yabancısı.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Şehirlerin en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konfor, bir sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin evi sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli yatırım değerini buluşturduğumuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Efendim Adan Bey, çok güzel bir pazartesi gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Türk popundan en iyili, dün ve yeni haberlerimiz var. Hoş geldiniz.

Eski zamanlar pembe krampon giyen futbolcuya herkes dönüp bakardı, hatırlıyor musunuz? Şimdi dönüp bakmayan kalmadı çünkü neredeyse herkes pembe giyiyor. Eskiden futbol dünyasında siyah krampon ciddiyet demekti. Sonra beyaz geldi, neon geldi. Şimdi ise futbolcular adeta Barbie Dream Team gibi sahaya çıkıyorlar. Uzmanlara göre bunun iki nedeni var. Birincisi görünür olmak. Sahada kameralar arasında beni fark edin demenin en hızlı yolu artık fosforlu pembe. İkincisi ise sosyal medya etkisi. Çünkü artık futbol sadece 90 dakika değil. Aynı zamanda Instagram postu, TikTok videosu, forma krampon kombinasyonu işi. Spor markaları da bu akımı çok seviyorlar.

Kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Avrupa'da yeni bir göç dalgası var ama bu kez bavulları toplayanlar öğrenciler değil. Milyonerler. Yeni rapora göre zenginler artık yaşamak için özellikle İtalya, Yunanistan ve İsveç'i tercih ediyormuş. Çünkü manzara şahane, vergi avantajları da cazip, hayat temposu da mis seviyesinde. Yani milyonerler sabah Londra'da yağmuru uyanıp şöyle diyor olabilirler. En iyisi İsviçre gölü manzaralı bir kahvaltıya geçeyim. Eylem, neden bunları bana anlatıyorsun diyorsunuz değil mi? Bilelim yani.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evi sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenilir ve yatırım değerini buluşturmak. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

çok tercih ettiği ülkeleri sıraladık. Bir başka detay daha var. Eskiden insanlar sadece tatil için Akdeniz'e giderdi. Şimdi milyonerler tamamen taşınıyorlar. Yani o Ege kıyılarında gördüğümüz lüks teknelerin bazıları sadece yazlık değil, bildiğiniz mobil ofis olabilir yani. Öyle bir ihtimal var.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

bazen evdeki eşyalara, eski eşyalara atmayalım lazım olur denir ya. İşte tam olarak bununla ilgili bir haber. Tam 200 yıl boyunca bahçede saksı olarak kullanılan bir taş parçası düşünün. Meğer kendisi antik bir Roma hazinesiymiş. Uzmanlar inceleyince ortaya çıktı ki bu eser milattan sonra 3. yüzyıldan kalma gerçek bir Roma lahtinin günümüze ulaşan son parçasıymış. Pes yahu, 200 yıldır fark etmediniz mi? İnsanlar yıllar içine çiçek ekip sulamışlar. Düşünsenize, evdeki saksıları kontrol etme zamanı geldi sevgili dinleyenler.

anomaliz değil. Bedenin hala başka ülkede yaşaması olabilir. Özellikle uzun uçuşlardan sonra yaşanan o meşhur jet lag için uzmanlardan hayat kurtaran öneriler var. Uzmanlara göre uçuş öncesinde uyku düzeni yavaş yavaş yeni saat dilimini ayarlamak büyük fark yaratıyormuş. Bol su içmek, ışık almak ve mümkün olduğunca yeni ülkenin saatine göre hareket etmek de aslında toparlamayı hızlandırıyor. Yani sabah 10'da Roma sokaklarında dolaşıp ben neden gözlerimi açık tutamıyorum diyorsanız sorun sizde değil, beyniniz hala gece 3 sanıyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

uzaylılar gerçekten var mı? Bilim insanları diyor ki olabilir. Ama kapıyı çalıp dünyaya gelmeleri o kadar da kolay değil. Niye derseniz, birinci sebep uzay inanılmaz büyük. Yani filmlerdeki gibi şöyle bir uğrayalım dünyaya mesafesi değil. Galaksiler arası yolculuk resmen kozmik bir maraton. İkinci sebepse enerji meselesi. Yıldızlar arası seyahat için gereken enerji miktarı o kadar yüksek ki biz hala telefon şarjı %5 olunca panik yaşıyoruz. Yani bir onları düşünün. Üçüncü sebep, belki de bence en ilginci, dünya atmosferi uzaylılar için zehirli olabilir. Yani biz hoş geldiniz derken onlar muhtemelen camı açın lütfen nefes alamıyoruz diyebilirler. Uzaylılar her an gelebilir diye bekliyoruz. Bilim insanları diyor ki önce navigasyonda Samanyolu'nu bulmaları lazım.

Tire hayattan bayağıdır onunla ilgili konuşmuyorduk değil mi? Bilim insanlarına göre bu yıldızlar arası kuyruklu yıldız tam 12 milyar yaşında olabilirmiş. Yani düşünün, dünya daha ortada yokken, bizim mahallede daha samanyolu yokken bu yıldız uzayda tur atıyor diyor bilim insanları. Üstelik güneş sisteminden neredeyse 3 kat daha yaşlı. Adeta evrenin E vitamini gibi yıllara meydan okuyor, hala ışıl ışıl geziyor. Uzayın en yaşlı gezgini.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Günde ne kadar su içmemiz gerektiğini gerçekten biliyor musunuz? Çoğu insan için her gün yaklaşık 4 ila 6 bardak su içmek yeterli olabiliyor. Peki su tüketim miktarının kişiden kişiye değiştiğini söyleseydim, gerçekten hepimize göre farklılıklar var. Özellikle de yaşlı olan yetişkinler yeterince su içmiyor. Sağlıklı kalmak için ne kadar içmeliyiz derseniz bunu ayrıca araştırın belki ama sağlıklı bir birey için günlük ortalama su miktarı erkekler için yaklaşık 15,5 su bardağı, kadınlar içinse yaklaşık 11,5 su bardağı. Kahve, çay, meyve suyu, meyve ve sebze gibi diğer sıvı kaynakların tüketilmesine bağlı olarak bu sayı ya düşüyor ya da yükseliyor.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin evi sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli çiftçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli yatırım değerini buluşturduğumuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
5: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Günün en tatlı suç dosyasına bakacağız. Bu kez haberin kahramanı bir gangster değil, minicik tüylü ve bol miyallı bir şüpheli. Tayland'da polis ekipleri kendilerine defalarca ısıran yaramaz bir kediyi resmen sabıkalı ilan etmişler. Miniğin karakolda önce sabıka fotoğrafı çekilmiş. Ardından da patiyesi alınmış. Polisler bile olay karşısında kahkahaya boğulmuş durumda. Muhtemelen suç dosyası şöyle olabilir. Aşırı sevimlilik. Kamu görevlisini ısırma, ton balığı gaspı şüphesi.

bu haftada gerçekten çok güzel kedi haberleri var. Can dostlarımız bizi gülümsetmeye devam ediyorlar. Dünyanın dört bir yanında objektifine kedileri taşıyan ünlü bir kedi fotoğrafçısı rotasını bu kez bizim ülkemize, İstanbul'a çevirmiş ve ortaya tam anlamıyla kartpostallık görüntüler çıkmış. Martı sesleri, tarihi sokaklar, eski taş merdivenler ve bütün o manzaranın başrolünde tabii ki İstanbul'un kedileri var. Kimi Galata'da, kimi vapur iskelesinde. Fotoğraflara bakınca insanın aklından tek bir cümle geçiyor. İstanbul'a ve özellikle bence Foça'ya kediler çok yakışıyor.

Karnavalın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir pazartesi günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta hafta içerisinde her gün olduğu gibi ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Pazartesinin hayatın hayatın hepiniz hoş geldiniz. Bu pazartesi keyif olacağınız şarkılar, bu pazartesi keyif olacağınız haberlerle ben Rayna mikrofon başındayım. Gündemden biraz uzaklaştıracağım ama aynı zamanda haberdar olacağız. Bazen birlikte tekrar edeceğiz. Yine hayatın birlikte yakalayacağız. Ben Rayna mikrofon başındayım. Günün en keyifli programı hayatın ritmi başlıyor.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Eskiden yaşadığımız bazı durumların adı yoktu. Günümüz koşullarında yaşadığımız her durumun adı var. Misal dikkat eksikliği. Bizim zamanımızda farklı şeyler söylenirdi dikkat eksikliği olanlara. Çok da önemsenmezdi ama işte o zamanında çok önemsenmeyen dikkat eksiklikleri günlük hayatta, iş hayatında, ilişkilerde bazı sıkıntılar ortaya çıkartabiliyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yetişkinlerin iş, eğitim, sosyal hayatını ciddi şekilde etkileyebiliyor diyor uzmanlar. Kısa süreli ilgi çekici aktivitelere odaklanabilirsiniz ama toplantılar, eğitim, görevlerde ciddi zorluklar yaşayabilirsiniz diyorlar. Mutlaka bir uzmanı başvurun çünkü hiçbir zaman geç kalmış değilsiniz. Daha sonrası için daha geç kalmış olacaksınız. Bu yüzden kendi üzerinizde böyle bazı sıkıntılar hissediyorsanız bir uzmana danışmaktan kendinizi zorlu koymayın diyelim. Pazartesiye başladık. Belki de uzun toplantılar, belki de uzun görüşmeler, belki de yoğun haftası sizi bekliyor. Belki de tatildesiniz ama fark etmez. Tadını çıkartmak istediğiniz güzel bir hafta başladı. Geç kalmayın.

Size de oluyor mu? Böyle kulağım çınlıyor. Birisi beni anıyor mutlaka diyorsunuz. Hatta bazen yapıyorum ben. İsim saydığınız vakit hangisi bilirse o isim size anıyordur derler. Bilmiyorum. Kulak çınlamasını farklı şekillerde geçiştirmeye çalışıyoruz ama uzmanlar kulak çınlaması deyip geçmemek, geçiştirmemek lazım diyorlar. Zira bu kulak çınlamasının zaman zaman bazı hastalıkların önemli habercisi olabileceğini söylüyorlar. Bu yüzden kulak çınlaması deyip geçmemek lazım diyorlar. Peki biz o halde bugün kulağınızın pasını silelim. Çınlamalar hala devam ediyorsa siz bunu göz ardı etmeyin.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforu, güvenin ve yatırım değerini buluşturduğunuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Yepyeni bir hafta başladı. Önümüzde upuzun bir hafta var. Bazı günler daha hızlı, bazı günler daha yavaş geçiyor. Bazen zamanı yetiştiremiyoruz, bazen bol bol vakit ayırıyoruz. Nasıl oluyor da böyle oluyor derseniz, sosyal medya yüzünden. Telefona, tablete, bilgisayara her baktığınız saniye aslında hayatınızı yapıyor. Bu yüzden biraz daha sosyal medyayı kısıtlamanın, biraz daha dijital dünyadan uzaklaşıp gerçek dünyayı, gerçek hayatı yaşamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Beni de dolu dolu yaşamak için bugün planlı hayatın ritmini ki hayatın anın tadını çıkartın.

Sabah uyandığınızda, uyanırken dinlenmiş hissetmeniz gerekiyor. Uykunuzu aldığınızı hissetmeniz gerekiyor. Gerçi alarmla uyandığınızda bunu hissetmek zor. Misal alarm kurmayın bir gün, kendi kendinize uyanın. O zaman da dinlenmemiş hissediyorsanız eğer, uzmanlar bunun altında bazı sebepler olabilir ve bu sebeplerden biri de fibromiyalji olabilir diyorlar. Sürekli yorgunluk, uyanamamak, geçmeyen kas ağrıları fibromiyaljinin altı olabilir diyorlar. Tabii doktor değiliz kesinlikle, ancak bu yapılan araştırmalar sonucunda bu rahatsızlığında böyle belirtiler verebildiğini, ben biliyorsam bu mevzuyu sizin de bilmeniz gerektiğini düşündüğüm için hatırlattım. Sağlıklı bir gün olsun, sağlıklı bir hafta olsun, yaşadığımız her gün güzel olsun. Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler.

Şimdi son yıllarda ahşap kullanımı artmaya başladı. Eşyalarda, özellikle mutfakta bambu kesme tahtaları, ahşap kaşıklar, bambu sunumluklar, tahta sunumluklar, gerçek ağaçtan yapılan sunumluklar, bayılıyorum. Çok güzeller ama bakımı zor. Yani onları o kadar iyi kullanmanız ve kurutmanız gerekiyor ki bir kere kesinlikle bulaşık makinesine atmamak gerekiyor. Mutfakta sıkça kullandığınız ahşap eşyaları temizlemenin oldukça önemli olduğunu söylüyorlar. Evet, sağlıklı, fakat doğru kullanılmadığı sürece içinde fazlasıyla bakteri biriktiriyor. Her zaman su ve sabunla elde yıkamanız gerekiyor. İçiniz biter bitmez mutlaka açık havada kuruması gerekiyor. Böyle temizlediğinizde ahşapların. Aynı zamanda biraz kuru gözükebilir ahşaplar. Biraz mineral yağlarla, hatta ceviz yağı, tunç ya da keten tohumu yağıyla ovalayabilirsiniz diyorlar. Kalıntıları mutlaka sirkeyle temizlemeniz gerektiğini, limon ve karbonatla da kokulara karşı gelebileceğinizi söylüyorlar. Dediğim gibi bulaşık makinesine asla atmayın diyorlar. Bu önemli hatırlatmayı da yaptıktan sonra yeni haftaya başlayabiliriz. Bence bana sorarsanız günlük yaptığımız işlerden daha önemli, zira sağlığımızı etkiliyor.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Sıcak havalarda genelde yemek yemeyi çok düşünemiyoruz. İnsanın canı istemiyor sıcak havalarda öyle çok ağır yemekler yemek ama hava biraz serinlediği vakit akşam saatlerinde de aklınız acaba adını diye soracağım. Türk yemeklerinin her birinin farklı bir hikayesi var aslında, biliyor musunuz? Türk mutfağının lezzetleri herkesçe kabul edilen bir gerçek ama yemeklerin maharetleri burada bitmiyor. Birbirine özel hikayeleriyle her bir tarif farklı bir dünyayı anlatıyor. Misal aşure ayı içerisindeyiz. Aslında farklı dinlerde, farklı isimlerde devam eden bir gelenek. Büyük tufandan sonra karaya ilk ayak basıldığında kalan yiyeceklerle yapılan bir yemeği temsil ediyor aşure. Elbette zamanla eklemelere maruz kalmış, hatta günümüz koşullarında çiğ tohumlara bile ekleyenler var ama bugün yine de oldukça lezzetli bir karışım olarak geleneksel aşureden uzaklaşmadan geleneği yerine getirdiğimiz bir ay olsun. Peki, mesela bir patlıcan yemeği bilenler bilir mutlaka. Osmanlı mutfağının uzmanı Yavuz Sultan Selim'in Gaziantep'i ziyareti sırasında onun gibi ağırlamak isteyen bir ziyafet veriliyor. Hazırlanan bu yemeği çok beğenen padişahın kim bu yemeği hazırlayan Ali Muzik demesiyle bugünkü adı kazanılmış oluyor. Yani aslında Ali Muzik değil, Ali Muzik'miş. Böyle çok fazla hikaye var. Hepsini anlatmak istiyorum ama bu iki saatinizde olsun. Aslında Türk mutfağındaki o muhteşem lezzetlerin her birinin ayrı birer hikayesi var.

Temmuz ayının içerisindeyiz. En sevdiğim mevsimlerden, yaz mevsiminde en sevdiğim aylardan Temmuz'un tadını çıkartıyoruz. Gerçi düşünüyorum Ağustos'u daha mı fazla seviyorum acaba? Mesela ayları sıraladığınızda yaz mevsiminde Ağustos'u, kış mevsiminde en çok Ocağı seviyorum. Bahara geldiğimizde ben Eylülcüyüm baharda, ilkbaharda da sanırım biraz Nisancıyım. Siz hangi ayları seversiniz bilmiyorum ama o aylarda tüketilen meyve ve sebzelerle alakalı bana sorarsanız. Peki Temmuz ayında tezgahlarda hangi meyve ve sebzeleri göreceksiniz? Şöyle bir bakalım hangisini tüketmek lazım. Zira hepsini zamanında tüketmek gerekiyor. Avokadonun zamanı diyorlar. Buyurduğum biz avokadoyu hep yiyoruz ama şimdi zamanıymış. Karpuzun zamanı, yaban zamanı bence kayısının zamanı. Yüksek besin değerine sahip kayısı A, D, C, E vitaminleri içeriyor. Demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum lif deposu yaş olarak tüketildiğinde daha sağlıklı. Bir de kabuğunu ekleyelim. Tabii ki kirazı unutmayalım. En sevdiğiniz yolunu ekleyebilir. Mürdüm eriğini, dut ve şeftaliyi de es geçmeden Temmuz'u tamamlayabilirsiniz.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Fark ettiniz mi? Aynı evde yaşayıp ama birbirine yabancılaşan o kadar çok çift olmaya başladı ki, çift terapistleri de aynı şeyi söylüyorlar. İlişkilerde yabancılaşmayı sadece bir uzaklaşma hali olarak görmek yerine aslında ilişkinin uygun çağrısı olarak kabul edebilmek gerekir diyorlar. Varsa yaşadığınız böyle bir olay, daha fazla uzatmadan mevzuyu bir terapiste gidebilir, bir destek alabilirsiniz. Zira birbirinize yakın olmanın sadece bedenen yakın olmak değil, ruhen yakın olmak anlamına geldiğini bilmek gerekiyor. Bunun sebebinin ise ben açıkçası sosyal medya olduğunu düşünüyorum. Zira yan yana oturup sürekli telefona, tablete bakan, sürekli başkalarıyla görüşen insanların bedenen yan yana olsalardı ruhen uzakta olduklarını görüyoruz. Aynı evde yaşayıp birbirine yabancılaşan çiftler olmadan önce bence bir arada olmanın tadını çıkartın diyelim. Sevdiklerimiz hep yanı başınızda. Bir bakıyorsunuz gün geliyor, yanı başınızdan gidiveriyorlar. Kıymetini bilmek lazım. Bunlar yanınızda varken.

0: Uzmanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Şehir arası taşınmanın en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli çiftçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenin ve yatırım değerinin buluşturduğumuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Şimdi şöyle bir aynaya bakmanızı isteyeceğim sizden. Kendinize iyi bakın derler ya, aynaya bakın, kendinize iyi bakın, yüzünüzdeki kırışıklıklara bakın istiyorum. Çünkü yüzünüzdeki her bir kırışıklığın bir anlamı var aslında. Hani onları ortadan kaldırmak istiyorsunuz ya, hani kırışıklıklar ortadan kalksın, daha genç gözükeyim. Aslında yüzünüzdeki o kırışıklıklar her bir yaşanmışlığın ifadesi olan o kırışıklıklarla daha güzelsiniz ve mutlaka size bir şeyler anlatıyorlar. Bakalım neler anlatıyorlar. Belirgin alın çizgileriniz varsa genelde güneş ışınlarından kaynaklanıyorlar. Kaşları yukarı kaldırdığımız için minikarlı pekişiyorlar. Genelde alnının kaş bölümünde belirgin çizgiler olanların maceracı, heyecanlı, biraz daha endişeli ve gergin ifadesine sahip olabileceğini söylüyorlar. Kaz ayağı gözleri kısmaktan oluşur. İçten ve sıklıkla gülen neşeli karakterlerin kaz ayakları daha fazla olurmuş. Burun kanatlarının dudak kenarına doğru oluşan yüzüne bir ay kıvrılığı gülme çizgisi olarak bilinen genelde iyimser, nazik, güleç insanlarda daha fazla olduğunu söylüyorlar. Dudak çizgileri ise dudaklara bildiğiniz ortaya çıkıyor. Pipet kullanımı, öpücük, ıslık çalma gibi durumlarda daha fazla fark ediliyor, haberiniz olsun. İşte her bir kırışıklığın aslında farklı farklı anlamı var ve karakterlerinizi anlatıyorlar. O kırışıklıkları yok etmeyin diye hatırlatmak istedim.

99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

bugüne kadar defalarca kez nasıl genç kalacağımızdan, nasıl daha sağlıklı olacağımızdan bahsettik değil mi? Araştırmalarda defalarca kez bize bunu anlattılar. Evet, ama hep aynı kapıya çıkıyoruz. Şu vitaminleri bir kontrol ettirin diyor her uzman. Eğer C vitamini nasıl vücudunuzda, özellikle beyin daha hızlı yaşlanıyormuş. Yani dış görünüşten ziyade siz zihin... Japonya'da yapılan bu yeni araştırma kendiki C vitamini seviyesi azaldıkça beynin daha hızlı yaşlandığını ortaya çıkartıyor. Kesin kanıt olmasa da diyorlar sağlıklı beslenmek, yaşa bağlı bilişsel gerileme de önemli rol oynuyor. Yani sizi sağlıklı tutuyor. C vitamini cilde de iyi geliyor bu arada. Cilde de dinç gösteriyor, zihni de haberiniz olsun diyelim.

Yepyeni bir hafta başladı. Pazartesinin tadını bu iki saat boyunca çıkarttığımızı düşünüyorum. Diyorum. Keyif almak istediğinizde kulağınızı hayatın ritmine çevirin. Günü daha keyifli hale getiren haberlerle, şarkılarla hafta içi her gün hayatın ritmiyle ben Renya yanı başınızdaki radyoda olacağım. Yarın görüşeceğiz. Bugün biz ayrılan vakti tamamlıyoruz. Bugünü hoşça kalın diyorum. Tabii ki yarına kadar kendinizi hak ediyorlar. Siz sevdiklerinize de iyi bakın. Yarın hoşça kalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, bir sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli mülkiyetçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli yatırım değerini buluşturduğumuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konfor, bir sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli çiftçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli bir yatırım değerini buluşturduğumuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

mutluluk. Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı olduk.